0: wunderschöne Musik.
1: Gözlerin silah gülüşüm, kuruşum seni son görüşümdeki son tutuşum. Kallarım itilim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
2: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sor.